bir nokta, ödenmemiş faturalar, kaçan otobüsler. Hepsi stratosferin altında kaldı. Şimdi sadece biz ve sonsuz boşluk.